0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Dön. Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptırap daltıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutluşoğlu.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese kocaman günaydınlar. Türkiye'nin en değişik show programı Elma Mutlu Show an itibariyle başladı hanımlar beyler. Ve varsa teknik de olsa çocuklar. Okullar açılmadığı için teknik olabilir. Karışsınlar aramıza, onlar da dinlesinler Emre abilerine. Hayırlı sabahlar diliyorum. Güzel bir haftaya başladık. Bu haftanın çok güzel geçmesini temenni ediyorum sizin adınıza. Öncelikle sevgili arkadaşımız, dostumuz Serhat Kılıç'ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Kendisini rahmetle anacağız. İyi kalpli bir adamdı, çok düzgün bir adamdı. Hayat onu maalesef belli başlı sıkıntılarla yoğurmuş olacak ki aramızdan ayrıldı. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi, hiçbir şey söyleyemeyiz. Her ölüm erkendir. Dün aklıma gelmişti, yani bunu mutlaka söylemem lazım sabah diye. Allah rahmet eylesin, gani gani yattığı yer incitmesin inşallah. Hem meslektaşımız. Hem de çok genç bir dostumuzdu. Namuslu, şerefli haberciliğin duayeni A Haber'de. Haber yapmış evinden, işte efendime söyleyeyim. Tütün sarma kağıdı çıktı, alkol şişesi çıktı falan. Ölünün üzerinden, ölen birisinin üzerinden prim yapacak kadar namuslu, şerefli haberciler var bu ülkede. Reklamlar geliyor.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.

Uzun zamandır bu şarkıyı çalmıyordunuz demiş. Güne güzel başladık. Teşekkürler. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar. Şimdi sana çok... Ben bugün mesai bitiminde yola çıkıyorum. Bir hafta olmayacağım demiş. Marmaris'te denizin sesini dinleyeceğim demiş. Bu süreçte uyanırsam seni dinleyeceğim. Tamam, teşekkürler. İyi tatiller. Emre günaydın demiş. Günaydınlar efendim. Yaz tatili bizim için bitti maalesef. Günaydın Emre demiş. Ne oldu? Tayfa geri dönüyor galiba. Ne oldu? Bırakma, gel otur yanıma. Senle konuşalım baş başa. Şov yapıyordu herkes. Uzatma, yarı yolda bırakma. Söyle benden başka var mı? Ne su kaydırağı bitti. Bulmak. Ne açık büfesi bitti. İstedik bu seviyorduk birbirimizi. Efendime söyleyeyim, ne böyle ayak parmaklarının gözüktüğü kumsal ve uçsuz bucaksız ufkun gözüktüğü. Bakın beni, ben denizdeyim. Bakın beni derler Karadeniz'de. Mesela derler ki Ahmet amca nasıl birisi? Ya iyi biri de çok bakın beni birisi. Yani kendini övmeyi ön plana çıkartmayı sever. Günaydın Sarı Fırtına demiş. Metin Tekin o, ben değilim. Pazartesileri için sadece of edebileceğim tek şey sensin Emre abicim. Günaydın demiş. Ah canım kardeşim benim, sağ olasın. Günaydın soydaşım. Günaydın Cansın. Ilık bir İstanbul sabahından herkese günaydınlar demiş. Böyle aşkı bulmak kolay mı? Günaydın abi, kolay gelsin, haftaya mutlu başlayan tüm kartallara selam olsun demiş. Evet evet, Beşiktaş Fenerbahçe maçı vardı. Beşiktaş'ı tebrik ederim gerçekten. Futbol bu. Herkesin iyi dönemi kötü dönemi olabiliyor. Fenerbahçe'ye de lig yarışında başarılar, Avrupa'da başarılar her zaman diliyoruz. Fanatik değilim. Aslında fanatiyim de. Daha doğrusu objektif bir futbol sever olarak hayatıma devam etmeye karar vereli bir 20-25 sene oldu. Öyle yani delirmiş gibi yorumlar yapan bir adam değilim. Ama Beşiktaş gerçekten çok güzel oynadı, tebrik ediyorum.

arkadaşlarla şu muhabbeti yapmaya başladığında artık olgunlaşmışsındır anlamına geliyor. Mesela şöyle oluyor. Konuşuyorsun, o öyle oldu, Osimhen şöyle yaptı işte, Talisca şöyle yaptı işte, efendim senin yok. Beşiktaş şöyle transfer yaptı, aman işte şöyle oldu, Serdar Adalı başkan seçildi mi en son. Abi tamam da yani milyon euroları onlar kazanıyorlar ya. Sana bana faydası var mı ya? Sen kendine bak abi, kirayı çıkartamamışsın daha yani. Gibi konuşmalar başladığı zaman artık olgunlaşmaya başlamış bir spor bireyi oluyorsun. Dolayısıyla fanatizmin önünü biraz kesersen, biraz törpülersen kendini, daha objektif izleyip daha çok zevk almaya başlıyorsun futboldan. Bence benim fikrim bu. Bütün İstanbul FM dinleyenlerine selamlar demiş Seyhan Özsoy. Hayırlı sabahlar bugün demiş. Günümüz var. Gün diye bir şey vardı, var mı hala ya? Anneme sormadım bayağıdır, gitmiyor ya da ne bileyim, haberim yok. Adı da çok yaratıcı değil mi? Ne koyalım bunun ismini? Ne zaman? Hangi gün? Gün. Yarın, yarınki gün. Evvelsi gün. Diyor. Bir de öteki gün. Gün. Nasıl? Gün. Günlerin vazgeçilmezi. Her şeye bulaşmayı çok seven kısır. Günlerin vazgeçilmezi gül böreği. Günlerin olmazsa olmazı kek efendim. Ve tabii ki günlerin padişahı, kralı, en majörü, imparatoru nedir? Patates salatası. Gün tabağı biraz beklerse, hemen bitmezse, tabağın ne kadar süre beklediğini söyleyebilecek kadar gün tecrübem oldu. Çocukluğumda hiç gün kaçırmazdım, annemin bütün günlerinde, ben de içeride. Annemin tabak getirmesini bekleyerek kendi odamda. O patates salatasının üzerindeki o kıvırcık var ya, onun böyle kararmaya başlamasıyla ne kadar süredir tabakta olduğunu ben çözebilecek kadar gün tecrübem var. Tabii. Yani keki ısırdığında gelen o patates salatası tadı var ya işte, o yağının oraya akmasıyla o ona karışıyor, ona karışıyor. O böreği böyle tabağa böyle hafif vurdurup üzerindeki o kısır tanelerini silkeleyip. Gerçek bir gün uzmanıyım ya, ciddi söylüyorum. Bana sor.

0: Yeni gelenler var. Çok az geç kaldığınız için yok yazılmayacaksınız tabii ki ama herkese hayırlı haftalar dilemiştik. Bir daha dileyelim, dileyelim, dileyelim, dileyelim. Karanlık. Arkadaşlar hücrelerimiz bizi duyuyormuş. Öyle diye Allah. O yüzden böyle hep olumlu konuşmak lazım. Ağızdan çıkan her cümlemiz, her sözümüz gecem aslında bir yandan da niyet olmuş oluyor. Yani beyin kendini buna odaklıyor. Olacaksın. Mesela her sabah kalktığında ben iyiyim, ben iyiyim, ben çok iyiyim, harikayım, mükemmelim. Teşekkürler kalbim, teşekkürler karaciğerim, teşekkürler akciğerim, teşekkürler miden, teşekkürler pankreasım, teşekkürler bütün vücudum. Teşekkürler Cenab-ı Allah'ım beni bu sabahta dinleyenime kavuşturduğun için. Bunu söylemekte bir beis yok, bunu söyleyebiliriz. Bilimsel olarak da bu araştırılmış. Gerçekten vücut neye odaklanırsa onunla ilgili mesai başlatıyor içinde. İyiyim ya. Ha mide iyi misin? Abi açım be. Akciğer sen 10 numara 5 yıldız. Dalak senin sesin çıkmıyor. Abi bütün gece çalıştık biz karaciğerle beraber mesaideydik. Dinleyenlerle gün yapar mısın demiş. Bu tayfayla gün yapılır mı Allah aşkına? Odalarına. Bu tayfayla yapacağımız gün bugün işte, pazartesi günü. Evet, şampiyon olan filenin sultanlarını da tebrik etmeden geçemeyeceğiz. 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Daha önce de defalarca söylemiştim, kendine kocaman bir alkış. Ama bir fantezim var. Yani pazartesi sabahı da fantezi anlatmazsın radyoda ama anlatmak zorundayım bunu. Şöyle Melisa Vargas'tan kafama bir voleybol topu yemek isterdim ya. Havada böyle bir tane çaksın, tamam mı? Biz çocukken top oynarken mahallede amcaların kafasına gelirdi o top. Nereye kaçacağımızı şaşırdık ama Melisa'dan da yersin o sımacı baba. Nasıl büyük emek. Dünyanın en iyi voleybol takımı olduğumuzu bütün dünya biliyor. Filenin sultanları dünyanın en iyisi. Yani bunu şampiyon oldukları için söylemiyorum. Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu. Zaten buna alıştık Allah'a çok şükür. Ama kalite farkıyla, her şeyleriyle gerçekten dünyanın en iyi, en efendime söyleyeyim, ışıl ışıl parlayan, en yetenekli, en disiplinli voleybol takımı Filenin Sultanları. Evet, fanteziyi beğenmemişler. Fanteziye bak diyor. Ne olacak, kafama bir tane zıplayıp sımacı koysun, kafamda patlasın o top. Bir şey, ben razıyım. Gerçekten harikalar ya. Benim hücreler benden bir saat önce uyanıyor demiş. Bence niye geç kalktın diye ağrı yapabiliyorlar demiş. Yok yok, iyiyiz diyeceğiz. İyiyim ben, iyiyim, iyiyim, iyiyim, iyiyim ben, iyiyim, iyiyim. Sülün Osman'ın kemikleri sızladı, köprüler satıldı, ne diyorsun demiş. Abi dur, sabah sabah bir dakika dur. Haberi arıyorum bu arada bunu söylerken. Melisa da sağlam çakar demiş. Evet, smaçları meşhur. Abi top patlar kafanda, yapma demiş. Patlasın be. Razıyız. Yeni haftadan kocaman günaydınlar müdürüm demiş. Teşekkürler. Pazartesi beraber mi tokatlayacağız şimdi Emre abi demiş. Elbette. Şimdi elindeki derdi, kederi, siniri, stresi, gerginliği, efendim söyleyeyim pazartesi sendromunu falan filan yere bırak. Bırak ellerini yavaşça yukarıya kaldır. Emre Mutlu Show başladı. Ve bakalım o sihirli soruya geldik. Neredeymişsin acaba sen? Hanimiş de hanimiş. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e basıp yolla bakalım. Öğrenelim senin nerede olduğunu ve ne kadar kalabalık olduğumuzu bir görelim artık. Çünkü iyice dolmaya başladı burası okulların açılmasının. Efendim yaklaşmasıyla beraber aileler tatillerden dönmeye başladı. Trafikle ilgili olumlu bir haber değil ama olsun, doluşun, doluşun. ...0544-886-1886... Bakalım neredeymişsin? Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen, maalesef trafikteysen 3'e basıp yollar isen çok sevinirim. Hem de bir sabah yoklaması almış olalım. Ben olsam yok yazılmak istemem. Gerek yok. Gerek yok. Hiç gerek yok. Bir reklam geliyor.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklamlar.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: haftalar günaydın demiş. Günaydın Cüneyt. Telefonu verirken kaç kez radyonun numarasını verdin demiş. Abi ben telefonumu vermiyorum. Direkt radyonun numarasını veriyorum. Dediğim adamda da numaram var Mustafa abi de. Maalesef 3 demiş. Yoldayım tabii ki. 2'deyiz, 3'teyiz. 3'çüler çok fazla. Günaydın Emre'ciğim. Cuma günü günüm vardı. Söylediklerin hepsi yapıldı. Yani evet. Sevgili Aslı. Ben niye davet edilmedim o güne? Kenar köşede taburenin üstünde otururdum yani. Hani o yakınlık seviyesine göre oturuyor ya herkes. Hani en son kapının ağzında taburede oturanlar en böyle ya en yakınlar oluyor ya en uzaklar. Bana bir tane tabağımı vereceksin. Ben kenar köşede bir yerde. Bir de bir şeyi yani çok beğenip onu böyle takip etmek zorunda kalıyorsun ya. Acaba sorarlar mı? İnşallah sorarlar. Bir de yeni katıldıysan topluluğa. Hani bir tane daha şu peynirli börekten soran olur mu olmaz mı acaba? Ben alsam mı? Borcam bana bakıyor. Ben borcama bakıyorum. Şu kadın gitti aldı geldi. Ben de mi alsam? Çok göze batar mıyım? Acaba lafa mı tutsam insanları böyle konuşurken bir şey mi olsa da ya da önümde birisi beni perdelese de şöyle... Karambole getirsem de çok göze batmasam. 4 Ekim'deki güne bekleriz demiş. Tamam. Yaz beni. Halı saha maçı sanki. Hani sürekli radyo numarasını tekrarlamaktan insan dalar radyo numarasını verir babında söylemiştim. 0544-886-1886 günde kaç kere söylüyorum bunu bilmiyorum ama. Bu da benim numaram be. Yabancı değil, yabancı değil. Bu da benim numaram. Geceleri şirketin attığını yanıma alıyorum. Çünkü ne bileyim aniden bir şey olur. Ya bana ulaşamazsanız?
1: Siz neredeyseniz

Filenin sultanlarını unutmayalım demiş. Tebrik ettik hocam. Ya şöyle bir şey oluyor. Asla tabii ki anlayabiliyorum bunu ama... radyoyu açtığı anda yayına ben o anda başladım sanıyor bazen. Kıymetli dostlarımız. Unutmadık elbette. Bir kere daha sizin nezdinizde tebrik edelim. Abi 4 Ekim'de ben de gelebilir miyim demiş. Davet sahibine sormak lazım. Aslanım Nihat Bey de gelebilir miyim diye soruyor. Ben elçiyim, bana zeval olmaz. Biz tabağa 2 dilim börek koyup borcama alırız demiş.

Yani alışma süreci, inşallah yakında tekrardan eşofman, dikkat ettiysen eşofman. Asla pantolona hayır yani, tabii yani mesleğin verdiği avantajları da kullanıyorum yani, hani herhalde şurada son 15 senedir 3 kere falan pantolon giymişimdir. O da düğün falan vardır, ya gala vardır ya düğün vardır. Mecbur kaldığımdan dolayıdır, çünkü bana kalıp gibi geliyor tabii ki. Tekrar söylüyorum, bunu böyle havalı olmak için falan değil ama yani nasibimde bu meslek olduğu için biraz toleranslı bir kıyafet seçim hakkım oluyor. Bu da sana birazcık özgürlük verebiliyor. Tabii Rocky'nin filmlerindeki o kısacık şortlar gibi de değil yani. Hani Capri tarzı, hani böyle birazcık daha efendi gene şortu. Efendi gene. Evet. Yeni jingle'larımız nasıl? İstanbul FM. İstanbul FM. Ben demedim mi size yeni yayın dönemi diye? Şimdi benim jingle'lar da geliyor. Yeni tanıtımlarımız geliyor. Ya ama şeyi silmek istemiyorum ya sistemden. Çok seviyorsunuz kahini. Temkinli kahini özellikle. Kalsın değil mi? Günaydın Tusu Basan demiş. Günaydınlar. 12 ay şort tişörtle geziyorum. Dubai'de yaşadığından olabilir mi? İstanbul'da Şubat'ta gezsene şortla. Hıtıtı mıtıtı diye bir tabir vardır, bilir misin? Haşofman, aynen. Tabii buyurun demiş. Abla bak, böyle herkese buyurun buyurun dersen ne kısır yetişir ne börek, ben sana söyleyeyim. Günaydın abilerin günü, ne yapıyorsun, umarım iyisindir demiş. Ben gayet iyiyim, radyoda seni duydum, daha iyi oldum. Sen de iyi olmak istersen çaldır kapat, ben ararım. Onur, sağ ol kardeşim.

0: Adam Şifak Üniversitesi'de kalsın. Kahin dışında sana mı soracağım da kal, hepsini kalmasını istiyorsunuz. Peki onlar kalsın, yenilerini ekleyelim. Yenilerini ekleyelim. Şöyle bir hemen su hatırlatmamızı hemen yapalım, hemen. Sularımızı içiyoruz, hemen likırdatalım şöyle bir. Lakkada lakkada lokkoda lokkoda cokkoda cokkoda. Su içmenin kaldığından emin olma, kalmadığından emin olduktan sonra programa devam edeceğim. Nasıl bir cümle kurdum ben bile anlayamadım ama. Sularımızı bir içelim. Günaydın Emre, okullar açıldı diye üzerinde saçma bir tedirginlik var. Trafik içinde demiş, geçecek gibi. Açıldı mı okullar? Şu an açıldı mı okullar? Bir dakika, bende de tedirginlik. Açılmadı daha ya. Burak Bey, bakar mısın açılmış mı okullar? Açılmamış mı?
1: Açılmış.
0: Korku bedeni sarmaya başladı mı şu anda? Abi ben zaten bu işi anlayamadım yani, açıldı mı açılmadı mı, bak yarısı açıldı yazıyor, yarısı açılmadı yazıyor. Yani isteyen mi açıldı, ben anlamadım. Biz açalım artık ya, bu hafta açarız ya. Öyle bir şey mi var, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir karar değil mi bu ya? Öyle kafasına göre mi açılıyor yani? Sait abi açalım mı ya? Yak be abi, bir iki hafta daha böyle biraz daha. Bu hafta anaokullar açılmış. Alıştırma haftası mı? İlkokul 1, ortaokul 1 adaptasyon süreciyle alakalı bir hafta önceden açılıyor. Birinci sınıflar... Alışsınlar diye, anladım. Su çok güzel, gelsenize. Enteresan ama bildiğim bir konu değil bu yani, ben... Bizim zamanımızda Lambers diye açılırdı, Lambers diye kapanırdı. Kimse sormuyordu, alıştın mı? İyi hissediyor musun kendini? Alışamadın mı? Tamam, o zaman bir hafta sonra açarız. Açıldıysa hayırlı olsun, açılmadıysa açılacağı zaman hayırlı olsun. Reklamlar geliyor. Bu
2: da kısa bir ara.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Amerika'da 51. bölge diye bir yer var, bilenler bilir. Bilenler konuya dahil olabilirler mi? Hiç bilmeyenlerle ilgili de birkaç cümlem olacak bununla alakalı. Efendim 51. bölge diye bir yer var Amerika'da. Burası Amerika'nın askeri çalışmalar yaptığını iddia ettiği, halk tarafından da uzaylıların efendim o bölgede tutulduğu, düşen uzay gemilerinin vesairesinin araştırıldığı Amerikalılar tarafından, yani uzaylıların gemisi düşmüş oraya da Nevada çölünün ortasında, Las Vegas'ın 150 kilometre falan kuzeyinde kurak bir arazide bulunan bir yer burası. Yani uzaylılar oraya adam kaptıracaklar, Amerikalılara rehin verecekler. Donald Trump'ın yönettiği bir ülkenin askerleri de, ya yani uzaylılar bunlardan korkup gelip almayacaklar onları. Bak bak şimdi. Ya yani şunu çok merak ediyorum. Şimdi CIA bazı dosyalar açıklayacakmış. Trump demişti uzaylıların varlığı ile ilgili benim açıklayacağım şeyler var vesaire vesaire diye. Ya şimdi uzaylılar, uzaydan gelenler, başka gezegenlerde birilerinin yaşıyor olma ihtimali bence yüksek. Var da diyemem, yok da diyemem. Gözümle gördüğüm bir şey değil bu. Ancak bazen ışıklar görüyoruz, işte uzaydan sesler geliyor, bir şeyler oluyor işte vesaire vesaire. Amerikalıların asla aya gittiğine inanmıyorum. Bunu söylemiştim size daha önceden. Hatta bununla ilgili ispatlanmış videolar var yani. Oranın bir film platosu olduğu, set olduğu, film seti olduğu vesaire. Ama dünyaya korku salmak için uydurulmuş bir bölge olduğunu düşünüyorum. Orada tutulan uzaylı olduğunu sanmıyorum. Yani sen adamını tutacaksın orada. Sirius gezegeninin elemanını tutacaksın. Onlar gelip almayacaklar. Yani öyle sesten hızlı uçağım var bilmem ne benzemez. Uzaylılar buraya kadar gelebilecek kadar uzaylılarsa, yani hakiki uzaylılarsa ve yakın bir gezegenden gelmedikleri belli. Belli ki teknoloji olarak çok daha üstün olduklarını anlayabiliyoruz. Yani bunu anlamak için çok fazla zeki olmaya da gerek yok. Çok fazla bunu düşünmeye de gerek yok. Lakin sana adam uzaylıyı kaptırıp orada sana incelettirir mi? Yani hani eğer gizlenmek istiyorsa, zaten bunca yıldır gelmemişler. Yani bunca yıldır dünyaya dahil olmamışlar vesaire vesaire. Fakat bunlarla alakalı bir sürü ünlü de açıklama yaptı. Yok beni kaçırdılar, yok benim genlerimi çaldılar. Rahmetli Erol Büyükburç, Reyhan Karaca, herkes bir şeyler söyledi. O bir kafa karışıklığından da olabilir. Psikolojik olarak başka bir şeyden etkilenip bir halüsinasyon görme de olabilir.
1: İstanbul efendim.
0: Gerçek de olabilir. Bir şey iddia edemem ben şimdi. Ben hani ben bilmiyorum şimdi. 51. bölge sürekli böyle Amerika'nın dünyaya, bakın biz burada gizli bir işler çeviriyoruz. Ya stratejik bir PR çalışması olduğuna inanıyorum ben buranın. Orada tutulan uzaylı falan olduğunu zannetmiyorum. Orada bir uzay gemisi teknolojisi, yani yani uzaylı gemisinin 51. bölgede tutulduğunu anlayamayacak kadar mı cahil uzaylı ya da dünyaya gelebilecek makineyi icat etmiş ama kendi gemisini mi bulamıyorlar bunlar? Dolayısıyla Amerika'nın dünyaya korku salmak için kendilerini çok ötede, işte bak biz uzaylılarla temas kurduk, onların gemilerini kopyaladık, bak bizde neler var falan diye. İran'dan da posta yiyip girdiği her savaşı yüzüne gözüne bulaştıran bir Amerika var biliyorsunuz. Vietnam'a girdiler, saplandılar. Afganistan öyle, Irak öyle. Yani herhangi bir yerde herhangi bir otorite kurabilmiş bir ülke değil bunlar. Ama o 51. bölge gerçeği, şimdi mesela YouTube'da videolar dönüyor. 51. bölge aslında kimsenin bilmediği varlıkların yaşadığı, Amerikalılar tarafından, CIA tarafından tutulan uzaylılar. CIA uzaylı tutacak orada. Su tabancasıyla. Ha bir gün gelirlerse gerçekten Lambers'e gelirler bence, inerler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Agacım böyle böyle, bizde şundan lazım, bizde şundan lazım, bizim teknolojimiz böyle, bak işte inşallah keşke mesela kanseri yenebilirsiniz, şöyle yaparsanız böyle olur, daha gelişmiş bir medeniyetle tanışmayı herkes ister. Şimdi adamları taş atacak halimiz yok. Gerçi geçenlerde hangi şehir ismi vermeyeyim şimdi üstün alınır insanlar. Drone'u taşladı bir tane dayı ya. Drone'a taş attı ya. Uzay gemisine de bu yapılır diye düşünüyorum ben ama. Ya taştan etkilenecek bir teknolojilerinin olmadığını düşünüyorum yani. Bu kadar ileridelerse dünyaya gelebilecek bir sisteme sahiplerse bu olmaz. Fakat sabah mevzusunda şunu sormak istiyorum. Seni uzaylılar kaçırsa. Buyur. Buyur buradan yak. Seni uzaylılar kaçırsa tabii ki bayıltarak kaçıracaklar. Ağzına eter koklatacak halleri yok. Seni halıya sarıp kaçıracak adamlar uzaylı sonuçta. Bir teknolojiyle böyle cist yapacak bir tane lazerle sen gittin. Gözünü açtığında kuracağın ilk cümle ne olur? 0544-886-1886. Uzaylılar tarafından kaçırıldın. Sonra. Ve gözünü açtığın anda başında tepende 10 tane uzaylı dikiliyor. İlk kuracağın cümle ne olur çok merak ediyorum. Hiç. Yaratıcı cevaplar bekliyorum senden. 0544-886-1886. Uzaylılar tarafından kaçırıldığını anladığın anda, gözünü açtığında tepende dikilen uzaylıları gördüğün anda kuracağın ilk cümle ne olurdu? 0544-886-1886. Ne derdin onlara? Artık geçmişim ben, hislerim. Senin antenlerini yolarım demiş. Hamam böcekleri değil, uzaylılar kaçırdı. Anten ne anteni ya? 0544-886-1886. Uzaylılar tarafından kaçırıldın ve gözünü açtığında etrafındaki uzaylılara ilk söyleyeceğin cümle, ağzından ilk çıkacak kelime ne olurdu? Yaz bakalım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü hattına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Haliç Çağlayan, aksi yönde Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy etkili devam etmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, Temde Ümraniye Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarıp kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diye Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Rise

0: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: ara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

bitti. Ben de çayımı kahvemi aldım geldim. Bakalım neler yazmışsın. Uzaylılar tarafından kaçırıldığını anladığında, gözlerini açtığında karşında bir sürü uzaylının olduğunu gördün. Ve artık dünyada değilsin, başka bir yerdesin. İlk ağzından çıkacak cümle, kelime ne olurdu? İçiyor muyuz olurmuş? Su. Tabii uzaylılar da su içsin. Bırakın beni eve de dermiş. Trump'a göre, görünüşe göre Trump uzaylılar derken İranlıları kastetmiş demiş. Yazan da İran'dan Emin kardeşimiz. Ben de sizi bekliyordum derdim demiş. Vay canına, gerçekten varmışsınız. Allah razı olsun abi, ne iyi yaptınız ya. Dünyadan bir önce kurtulmak isteyenlere bak. Ne iş olsa yaparım demiş. Biliyordum oğlum, geleceğinizi biliyordum demiş. Uzaylılar da bize uzaylı diyor mu acaba demiş. Düz mantık demeleri lazım. Öldüm değil mi derdim demiş. Fenerbahçe şampiyon olacak mı diye sorardım demiş. Kıble ne tarafta diye sorardım demiş. Şansıma bak, geçicilikten uzay gemisine. Gece çalışan bir kardeşimiz. Kaç milyar insandan beni nasıl buldunuz? Vardır bir. Yani kerameti diyelim. Günaydın, iyi yayınlar kardeşim. Uzaylılar kesinlikle demiş, inanıyorum bizden üstün veya olmayan varlıklar var demiş. Evrenin büyüklüğünü düşünce yalnız olduğumuzu düşünmek saçma olur demiş. Peki peki. Sorumuz şu. Kaçırıldın. Uzaylılar tarafından gözlerini açtın. Etrafında bir sürü uzaylı var. İlk ağzından çıkacak kelime sence ne olurdu? Bir bunu düşün lütfen. Onun cevabını bize yaz. Halil İbrahim Yüce. Bul uygulamasını kapatır mısınız demiş. Karım habersiz geldiğimi öğrenirse beni gebertir. İşte gerçek bir maço. İşte gerçek bir Anadolu irfanıyla büyümüş. İşte gerçek bir cesur yürek. İşte gerçek bir Braveheart. Uzaylılar tarafından kaçırıldığı halde dahi, yani kendi dahili de yok bunda, uzaylılar kaçırıyor. Yenge öğrenirse beni gebertir diye. Siz kimsiniz demiş Allah'ın yeşil kafalıları. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bence biliyorlardır ya. Simit aldım, bir çay demleyin de simit kaşar yapalım derdim demiş. Oy, oy. Uzaylıların gönlünü simitle fethetmek mümkünat olabilecek bir şey. 0544-886-1886, bu güzel şarkının üstüne çok konuşmayayım. Çok fazla mesaj var ama hepsini bitireceğim. Gözünü bir açtın, uzaylılar seni kaçırmış. Ağzından çıkacak ilk kelimeye de cümleyi lütfen bana yaz. 0544-886-1886.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Uzaylılar tarafından kaçırıldın. Gözün açtığında etrafında bir sürü uzaylı var. Hangi gezegen, neredesin, ne kadar dünyadan uzaklaştın? Ya da bunlar kim bilmiyorsun. Ağzından çıkacak ilk kelime sence ne olurdu? Ya da ilk kuracağın cümle ne olurdu merak ettim. Okumaya devam ediyorum mesajlarınızı. Höst demiş. Uzaylılara höst. Siz ne işsiniz derdim demiş. Büyük tedirginlik çıkabilir orada. Filtre kahvem nerede ve kahvaltı ne zaman diye sorardım demiş. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bir aynı cevaptan bir tane daha gelmiş. Beni geri göndermeyin yalvarırım. Dünyada hiçbir şey yolunda gitmiyor dermiş. Tülin. Dünyada hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ve uzaydayız artık. Ya daha kötü olursa. Sizin gezegende pazartesi sendromu var mı demiş. Yoksa sadece dünyaya mı özgü bu saçmalık? İsmet Şener yazmış. İç işçilikse sertme kahvaltı alayım. Arkadaş gelene kadar ben dışarıda bir çay içeyim derdim demiş. Şok olsunlar. Ya siz çok çirkinsiniz. Hiç tipinize bakmadan beni mi kaçırdınız? Neyse gelecek nesiller güzel olacak demiş. Planlara bak. Günaydın Emre, iyi haftalar demiş. Teşekkürler size de efendim. Gerçek misiniz? Çok şükür. Beni geri göndermeyin. Ne kadar seviyormuşuz biz dünyamızı. Çok yakışıklısın, evlenelim derdim demiş. Aman tanrım derdim. Uzayda Emre Mutlu'yu dinleyebiliyor muyuz diye sorardım demiş. Daha olmadı seni de kaçırtırdım. Ne olur kaçırmadık deyin. Fenerbahçe şampiyon oldu mu? Burası kaç dönüm? Burada TÜİK ve enflasyon var mı? Burası neresi ve neden kaçırdınız? Uçan daireniz neden bu kadar hızlı? Şu kırmızı düğmeye basarsam ne olur? Şu yıldızlara dokunsam elim yanar mı? Gözlerin neden bu kadar büyük? Bunalama sokup kendini geri bıraktıracak. Ben asla tek bir soru sormazdım zaten. Neden kıyafet giymediniz, üşüyor musunuz?

0: Dünyada milyar kadar insan varken neden işlerinden ben demiş. Evet, ne yiyeceğiz derdim. Aç acına kaçırılmaz değil mi insan yani? En azından bir makarna, bir şey. Aman tanrım dedim. Dostum, bunu çok düşündüm, aklıma bir şey gelmedi, mantıklı bir şey gelmedi demiş. O anki psikolojime bağlı elbette. İnşallah yemek veriyorsunuzdur derim. Beni bırakın kaynanamı alın derdim. Video çekip yardım isterdim. Peki. Aa, giden kurtuluyor, kalanın vay haline. Selam Emre, Yasin ben demiş. Onlara derdi ki siz şimdi naneyi yemediniz. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Kaynana şakası yapanların ismini vermiyorum. Alınan gücenen olur belki diye. Uzaylılar birini kaçırsaydı derdim ki yanlış kişiyi kaçırdınız. Kaynanam iki mahalle ötede. Evet, Kaynana Severler Derneği yine burada. Tamam, kaçırdınız da burada İstanbul FM çekmiyorsa demiş. Problem, çekiyorsa sorun yok ama aksi takdirde yoklama da yok yazar Emre Mutlu derdim demiş. Merhaba, ben Emin demiş. Sizin yaptığınız hiç hoş değil demek. Ne ayaksınız diye sorardım demiş. Bir kahve yapın da içelim. Hayırdır kardeş, hayırdır derdim demiş. Dünyayı istilaya ikna etmeye çalışırdım. Amerika'dan ve İsrail'den başlasınlar.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

uzaylılar seni kaçırsa ne dermişsin onlara? İlk cümle, o yüzden bunu soruyorum, çok önemli. Yani kendini tanıyorsundur. İlk tepkinin ne olacağını az çok biliyorsundur bence. Fotoğrafınızdan çok daha güzelsiniz demiş. Uzaylılara yürüyor. Sizi yeniden görmek ne güzel derdim. Aa, kaçırıldınız mı daha önce? Aramızda galiba daha önce uzaylılar tarafından kaçırılmış birisi var.

0: Abi yine aynı kişiyi kaçırdık ya. 8,5 milyar insan içinde nasıl aynı kişiye denk geldiniz? Biz bunun geçen sene aldık DNA'sını, kodlarını, kromozom dizilimini vesairesini. Abi ne bileyim, konumu yanlış yazmışız ya. Hay a... Bunu bırakalım o zaman. Wi-Fi şifresi sorardım demiş. Evet. Mantıklı. İnsan ıstaramsız ne yapar uzayda? Vakit geçmez ayol. Sizin gezegende trafik var mı? Bu gemi kaç litre yakıyor? Enflasyon var mı? Asgari ücret ne kadar? Kiralar ne kadar? Diye sorardım. Kaçırılırsak, kaçırdığınız yerde para geçmiyorsa geri göndermeyin derdim demiş. Dayıcım lavabo ne tarafta diye sorardım. Uzaylıya dayıcım. Ya beni bir salın, dünyadakilerden zaten bıkmışım, bir de sizinle mi uğraşacağım derdim demiş. Hangi galaksi dersiniz derdim demiş. Bizde meşhurdur memleketimizde. Memleket nere? Sirius mu? İçinden mi? Olabilir.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

İşte herkesin başka bir derdi var. Bu sene fındık çıktı mı derdim demiş. Bunu Giresunlu ya da Ordulu birine sormayıp uzaylı dostlarımıza, tabii dostlarımız diyelim de ne olur ne olmaz. Aa, uzaylılar tarafından kaçırıldığını düşündüğüm birisi dedim. Bana sus işareti yapmış. Gizem yükleniyor. Günaydın abi, ben at hırsızı arkadaşım da lütfen alın derdim. Tek başıma sıkılırdım orada. Ya da Yusuf Güney nerede oturuyor burada derdim, sorardım. Yusuf Güney de kaçırılmış değil mi? Yok, o pardon, astral seyahat yapıyordu o. Bir de o kadar çok gitmiş ki dillerini öğrenmişti valla. Bu benim iddiam değil, kendisinin böyle videosu var. Boyutlar arası, vay be. Hadi yine iyisin demiş. Bu sene palamut çokmuş, tombik çakma ihtimalleri zayıf. Bak, o bir kere olur. Geçti o iş. Muhatap olmaz, sessizce beklerdim demiş. Cimer'e şikayet ederdim demiş. İnternet varsa fotoğrafımı atıp Adalet Bakanlığı'na etiketlerdim demiş. Ve EGM'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü. Ekipleri yönlendiriyoruz. ...0544-886-1886... gözünü bir açtın, uzaylılar seni kaçırmış. Etrafında onlarca uzaylı var. Kendini tanıdığın kadarıyla ilk kuracağın cümle ne olurdu? Lütfen bize yaz. 0544-886-1886. Gözünü açtığın anda anladın ki artık uzaylılar tarafından kaçırılmışsın. Bakalım senin ilk cümlen ya da kelimen ne olurmuş?

Allah varsa yapalım mı bir üç derdim demiş. Yoluna kul köle gönül kapılmış ağlarına. Hakikat mi ya? Hakikaten tavla çıksa orada ne yaparsın? Lamborghini çıkarttı tavlayı. Gel dedi koltuğunun altına vereyim tavlayı senin. Bir de Mars ettin. İstemeden de olsa. Attığın alt altı geliyor. Ne yapacaksın uzaydasın? Seni ne yaparlar biliyor musun? Enteresan bir deneyim olurdu ama anlat işte dünyaya dönüyorsun ispatın yok elinde video yok anlatıyorsun. Abi diyorsun beni kazık kaçırdılar işte uzaylılarla tavla oynadım. Aha. Hmm. Hastaneye gönderip yatış verirler ciddi söylüyorum bak.

kötü olurdu ya. Yani ispatlayamazsan gerçekten çok kötü olurdu yani. Ben içime kapanırdım herhalde. Hiç ağzımı açmazdım bundan sonra ya. Korkunç olurdu. Erhan ben İstanbul'dan demiş. Selamlar. İstanbul FM dinliyor. Birinci sırada da biz varmışız. Zaten ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sıradaki radyolara da baktım da şöyle. Olsun. Selamlar Erhan kardeşim, aramıza hoş geldin. Saat kaç? Ana saat 8 demiş. Emre Mutlu Yaç günün konusunu kaçırırsak diye bağırıyor demiş. Tüm sıkı dostlar yanımda, boş kadehler masamda. İspatlasa ne olur diye bir düşünelim. Ya dünyanın en tanınan insanı olur bir günde yani. Hani uzaylılar tarafından gerçekten kaçırıldığını ispatlayan birisi. Düşünsene çıkmadığı televizyon kanalı röportaj yapıp binlerce gazeteci ordusu evinin önünde. Ama ispatlayabilirse yani, hani kurgu murgu bir şey değil de gerçekten. Ama ispatlayamazsan çok kötü oturur insanın içine ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Uzaylılar kaçırdı beni de. He. Oğlum vallahi diyorum bak ya, ciddi diyorum ya, tavla oynadık ya. Aynen kanka, aynen. Ya Kur'an'a el mi basayım, yemeği vallahi kaçırdılar diyorum sana ya. İki ders bir düz yaptım. Bir Mars ettim, bir de düz yendim. 3-0 yendim uzaylıyı ya. Aynen kanka, aynen. Soda içer misin? Ya bak bu ciddi bir olay ya. Ciddiyim, sen benim sözüme güvenmiyor musun?

0: Ya bırak bu oğlum be. Uzaylı gelmiş de bunu kaçırmış da tavla atmışlar da bilmem neymiş de. Ya gözünü seveyim Allah'ını seversen bırak sarma bize ya. Sardın bize ya. Hello kardeş, how are you? WhatsApp man demiş. WhatsApp ama uygulama olarak yazmış. Güzel fikirmiş.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Beşyol, Şirinevler, Topkapı, Çağlayan, aksiyonda Haliç, Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlıyor. Yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
2: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Burası

uzaya gittin demiş. İspatlamak için 0544-886-1886 numaralı telefon arayıp Emre Mutlu'ya sorun. Ama sabah 7 ile 10 arası aramanız gerekiyor demiş. Günaydın kardeşim, kolay gelsin, yayınlar iyi haftalar olsun inşallah hepimizin demiş. Teşekkürler Murat abi. Hep beraber gelirdik, merak etme demiş Emre. Önce sana gelirdik. Bir şekilde kafayı alıp İstanbul'a getirdim kendimi. Ne yapıyorsunuz be ya diye sorardım. İspatlamışsın, bilim adamları seni karantinaya alır, araştırma yaparlar demiş. Kahvede bizimkiler kesin bunu iç kere söküp takmışlardır, değişik olmuştur diye dedikodu yaparlar. Uzaylılar Türkçe konuşuyormuş. Bir dakika. Bir dakika. Business kanalın haberi. İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi, CNI, CNI, atfedilen ve kamuoyunda yıllardır tartışılan bir rapor yeniden gündem oldu demiş. Söz konusu raporda dünyayı ziyaret ettiği öne sürülen uzaylıların Türkçe'ye benzer bir dil kullandığı iddiası yer edindi. İddialara göre 2010 yılında yayınlanan raporda uzaylıların güneş sistemine yaklaşık 4.3 ışık yılı uzaklıktan Alpha Centauri yıldız sisteminden geldiği ve gelişmiş teknolojileri sayesinde çevredeki gezegenleri kolonileştirdikleri öne sürülmüş. Kolonileşmişler orada yani. Klanlar kurmuşlar. Raporda ayrıca dünyayı ziyaret eden uzaylıların iki farklı türe sahip olduğu, bunlardan bir grubu fiziksel özellikleri bakımından insanlara oldukça benzediği ifade edilmiş. Aynı belgede bu grubun son derece ileri teknolojiye sahip olduğu ve telaffuzu Türkçe'ye benzeyen bir dil kullandığı iddia edilmiş. O zaman biz anlaşırız. Adam demin boşuna dememiş, dayı akşam yemekte ne var diye. Baba Vanga'ya göre 2026 yılının Kasım ayında uzaylılarla karşıya. Baba Vanga'da sallaya kadıncağız. Ben bu kadar sallayan Nostradamus, bak yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük kahini olarak görülen Nostradamus bile kolpadır. Bunu hep söylemişimdir. Nostradamus kolpacının önüne gidenidir ama 2000 tane kehanetten 15 tanesi tutunca, ya ben de şimdi yazarsam 2000 tane kehanet illaki bir 10 tanesi tutar değil mi? Salla babam salla. 2030'dan sonra 2040'a doğru Orta Asya'da deprem olacak. Ya zombi diye bir şey bilimsel olarak mümkün değil. Nasıl bir kolpadır bu ya? Baba Vanga'da Bulgaristanlı bir kadıncağız. Gözleri görmüyormuş. Allah rahmet eylesin. Bak yine rahmetle anıyoruz. Ama çok sallamış ya. Çok sallamış yani bu kehanet işlerini arkadaşlar. Kehanet diye bir şey, o tahmin belki, hani öngörü. Dersin ki işte küresel ısınmanın sonuçlarını dünya yaşadığı sürece buzullardaki erimeler sayesinde işte 2080 yılından sonra Danimarka'nın kuzeyinde sel felaketleri gerçekleşebilir. Bu bilimsel bir veri. Öbürü sallamasyon. Yok kalp gözü, yok üçüncü göz, yok beşinci duyu, altıncı his, yedinci hissiyat falan. Böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Özlem'e sorsam var der şimdi. Var mı Özlem? Var. Kadınlar böyle işlere bayılıyorlar. Ona sor, buna sor, ondan bir anlatsın sana.

0: aç bakayım avucunu. Ben buna bakamam, çok ağırlaştım. Abla, gözünü seveyim, bizi salın be. Ne olur bizi salın be. Zaten biliyorsunuz genel anlamda.
1: Aslında ki zaman karşı koyamadım. Dayanamadım.

0: En büyük kain Emolio demiş. O da bak, o da bak, düşün bak. Ben orada bile haddimi biliyorum. Jingle'da söylediğim üzere temkinli kahin.
1: Sen aşk

0: aldık bir tane gemicik. İnemez sandım bizi. Kaçamam uzaylılardan. Selam Emre Mutlu Özgür, ben demiş temkinli kaini ilk ben söyledim demiş, haberin olsun, hayırlı yayınlar demiş. Tamam, bravo. Teşekkürler, teşekkürler. Abi uzaylılar adam değil demiş ya. böyle bir iddia nasıl atarsın ortaya ya? Ben sana bir söyleyeyim, uzaylı muzaylılar ama adam değiller. Ne oldu, borç aldılar da geri mi vermediler? Ne oldu, yalan mı söylediler? Evden mi çıkartamıyorsun? Kiracın mı var uzaylı, ne oldu? Abi uzaylılar iyiler, hoşlar da yani adam değiller be, kusura bakma. Ya bir gün karşılaşırsan yüzlerine yine de hemen söyleme, bak Türkçeyi de anlıyorlarmış zaten. Sıkıntı çıkar yani, gözlerinden lazer mi atıyorlar onu da bilmiyoruz. Nasıl tepkiler vereceklerini bilmiyoruz. Dur bir anlaşalım ya. Ata Demirel çok iyi o şiveler demiş. Ata Demirel değil, Ata Demirer soyadı. Şivelerde iyidir tabii ki. Ata abiyi severiz. Sevgili Ertan yazmış.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
2: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Reklamlar. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: Emre Mutluşov devam ediyor.

Şimdi demiş ki sende de var mı bu hisler? Hisleri bir okuyalım bakalım. Dünyaya ait olmadığımızı düşündürebilecek 3 dikkat çekici özellik. Dünyaya ait değiliz zaten. O kesin ama başka bir gezegenden efendim gelmiş olabilir. Reptilyan olduğunuzu hissediyor musunuz? Gözleriniz böyle çizgi çizgi oluyor mu? Bir aidiyet hissi, hiçbir yere tam olarak ait hissedememek. Ben. Evrene ilgi, yıldızlar, bilinç ve dünya dışı yaşama karşı güçlü bir merak duymak demiş.

Yıldızlar, bilinç ve dünya dışı yaşama güçlü bir merak duymak. E bu da ben. Açıklanamayan özlem. Özlemi açıklayabiliyorum ya, bak özlem mis gibi bir kahve ısmarladı bana, açıklayabiliyorum. Ha bu o değil, pardon pardon pardon. Yanlış anlamışım. Hiç gitmediğiniz bir yere karşı tarif edemediğiniz bir özlem hissetmek demiş. Var mı? Uzaylı olmayalım ayol. Çok bilemedim şimdi, bunlar bende var. Kendime bir baktırayım mı ben ya? Sarı alan, kırmızı alan, yeşil alan var ya hastanenin acil servisinde, orada şey yazacak. Uzaylı hissediyor kendini. Şikayetiniz nedir? Vallahi hocam, hiç gitmediğim bir yere karşı özlem hissediyorum. Evet. Hiçbir yere tam olarak ait hissedemiyorum. Yıldızlar, bilinç ve dünya dışı yaşama karşı güçlü bir merak duyuyorum bir de. Tansiyonunu ölçelim bir istersen. Uzan şöyle bir. Uzan uzan. Uzan, rahat ol vallahi bak. Çözeceğim ben seni, merak etme. Hiç gitmediğin nereyi özlüyorsun demiş. İşte onu bilmemek buradaki olay. Biliyor olsan dersin ki ben işte... Efendim falanca gezegenden, yani diyelim Uranüs'ü özlemek gibi hani... Şiir mi yazsam ya? Uranüs'ü özlemek. Tamam, şimdi birazdan günün şarkısı var. Ben Uranüs'ü özlemek diye bir şiir yazacağım hemen size. Yemin ediyorum ki yapay zeka kullanmayacağım. Yemin ediyorum ki. Kendim yazacağım, kendi ellerimle. Arkasından da Uranüs'ü özlemek isimli eserimle sizi baş başa bırakacağım. Olabilir, bir insan Uranüs'ü özleyebilir. Hatta şuradan hemen Wordpad'imi açayım. Efendi gibi... Şiirimi yazayım. Arkasından da benim birazdan doğaçlama yazacağım Uranüs'ü özlemek isimli şiirimi bir dinleyin bakalım. Nasıl oluyormuş? 5 dakikada Beşiktaş yapacağız. Wordpad niye çalışmıyor bunu? Ha çalış, dur. Allah'ım yarabbim, Yalçın abinin aldığı notlar çıktı ya. Kredi kartını buraya kaydetmiş. Yani borcunu kaydetmiş. Şimdi birazdan... Hazırsanız... Uranüs'ü özlemek isimli şiirimi... isteyenler kayıt altına alabilirler. Sadece 2 dakika 43 saniyem var yazabilmek için. O kadar bile yok hatta. İnşallah yetişir. Yok dur, ben garantiye alayım, bir şarkı daha atayım arkasına. Direkt şarkıya girerim, sorun yok. Uranüs'e şiir. Evet peki, tamam Emreciğim. Kafayı yemedim arkadaşlar. Kafayı yemedim. Sadece Uranüs'ü çok özledim. Bakalım nasıl olacakmış. Hemen geliyorum. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

tuzlu kayaların vardı sanki saçların gibi. Tadı dudaklarımda. O büyülü dönüş sesin hala kulaklarımda. Yine bu sabah sana hasret demledim, evet. Evet söylüyorum. Ben seni özledim. Denedim. Çok denedim. Mars'ı izledim. Neptün'e ilgi besledim. Yeri geldi Jüpiter'i dersledim. Bu gecede, dün gece gibi, yine sabaha karşı esnedim. Uykusuzdum. Uranüs'üm, ben seni çok özledim. Bir kerecik olsun istedim. Senin için soğuklarda titredim. Gelmedin. Bekledim. Bekledim. Çok bekledim. O gri bedenine yıllarca hasret yükledim. Aklıma her geldiğinde konuşurken tekledim. İstedim be Uranüs. Ben seni istedim. Sordular. Derdin ne adam? Sen ne söyledin? Avazım çıktığı kadar ciğerlerim patlarcasına bas bas bağırdım içime içime. Duymadı kimseler. Dediler ki içine içine ne söyledin?

İnsanın Uranüs olası geliyor demiş. Vallahi Uranüs'ü kıskandım. Yavaş yavaş kabul edelim seni. Bu şiirine ben bile Uranüs'e aşık oldum demiş. Uranüs'e bunu yazan harbiden sevse neler yazmaz demiş. Arkadaşlar bu öyle kafiyeli eğlenceli bir şey. Şair değilim, edebiyatı çok seviyorum ama. Elini tutmak. Gitmesek de görmesek de Uranüs bizim Uranüs'ümüzdür. Ufak tefek şeylere kızıp gitme. Ne yapma? Uranüs duysa vallahi da billahi de ayaklarına kapanır abi demiş. Yavaş yavaş kabul edelim, senin ilacın benim olur. An itibariyle Uranüs'te bir fotoğraf atmış. Evet. Ağzını suya akan bir Uranüs'müş yani. Ne Uranüs'müş bu abicim. Bu şarkıda Uranüs'e mi geldi demiş, ne olur gitme.

0: Emre Tayfun abi aşağıda danışmaya gelmiş. Bizim çocuğa bir şeyler oldu, gezegene şiir okuyor diye. Bu arada demiş, şaka maka yeryüzünde yazılan ilk gezegen şiiri olabilir demiş.
1: Dinlemekten keyif aldığın
2: tüm

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Siz neredeyseniz

0: bilmesek de görmesek de Uranüs bizim gezegenimiz demiş. Tabii canım. Sanki demiş uzaylı sevgilim var da adı Uranüs gibi olmuş demiş. Yani bu isimler çok kullanıldı. Mitolojide de çok fazla var.
1: Masal gibi başladı.
0: Bilirsin.
1: Bir yaz gününde sana nasıl rastladım.
0: Özellikle Yunan mitolojisinde çok fazla.
1: Ufak ufak gülmeler.
0: Kullanılır. Mesela ben Venüs isimli bir insan. Yani bir hanımefendi insan nasıl tabir edeyim. Şimdi nereler. Birisiyle tanışmıştım, ismi Venüs. Gerçek isim, kimliğinde Venüs yazıyor. Kimliğine baktım, üşenmedim.

Hadi canım ne Venüs falan. Ama Uranüs diyebilirim. Mesela Uranüs olsa erkek olurdu muhtemelen. Venüs daha kadın ismi gibi geliyor bana. Mesela hangi gezegenlerin ismi erkek miydi, kadın mı olurdu? Orasını düşünmek lazım.

0: sesini duymam.
1: Her birini mesela
0: yandım
1: isim olarak değerlendirirsek
0: yandım.
1: Mesela dünya kadın olabilir.
0: Kalbime yağman ya.
1: Efendim Venüs kadın olabilir. Mars. Mars erkek ya bence. He? Jüpiter. Bu da erkek gibi ya. En uzak hangisi? Neptün müydü? En uzak Neptün galiba. İlkokul günlerine geri döndük şimdi ama. Merkür'dü değil mi en küçüğü?
0: Tuzuk.
1: Diğer adıyla Merih miydi?
0: Ben de erimen lazım.
1: Uranüs kadın olurdu demiş. Bu şiirden sonra kadın olurdu. Tabii. Bak Uranüs kadın, Mars, Mars da kadın ya. Mars da kadın, karar veriyorum. Mars kadın. Bak dünya kadın, Venüs kadın, Mars kadın. Neptün.
0: Duymam lazım.
1: Neptün erkek ya. Yok o anda düşünüyorum yani gözümde Neptün diye bir hanımefendi canlandıramadım.
0: Kalbime.
1: Dünya kadın ya, ne erkeği, dünya net kadın. Şöyle ki dünyam dersin yani. Sen dersin, ben demiyorum da. Jüpiter karışık, evet, unisex bir isim olabilir.
0: Yandım, ah, usandım.
1: Evet demiş, İran'da yanımda Venüs kadın ismi ve birçok kadında kullanılıyor demiş. Merkür, o da erkek gibi. Yani yarı yarıya diyebiliriz ya. Kaç, 8 tane, 9 tane, kaç, 8 tane mi gezegen var? Evet yani 4'e 5 gibi yani. Yani yakın, birbirine yakın.

Nasıl geçti haftanın ilk sabahı? Tek erkek var, o da ay. Hayır, Neptün diye kadın olmaz ya. Olur mu? Gel bana gel. Biraz söyleyince... Plüton gezegen değilmiş ya. Onu attılar ya sonradan. Çok üzüldüm ya, yazık. Yıllarca gezegen diye dolandı oralarda. Sonra cüce gezegen çıktı. Maalesef gezegenlikten atıldı ya Plüton. Çok üzüldüm ya. Yıllarca gezegen diye böyle gezdi dolaştı. Abileriyle takıldı. Jüpiter'e selam verdi. Mars'a kafa göz işareti yaptı. Ördek yavrusu gibi en arkadan geliyordu. Kovdular onu. Gezegenlikte 2006'da çıkardılar. Uluslararası Astronomi Birliği. Attılar. Venüs attı. Şey, Plüton attılar ya. Canım benim, ne güzeldi. Ellemeyin abi, ne güzel. Öyle duruyor. Giden yok, gelen yok. Gezegen de demişler. Saysaydınız onu da. 9 gezegen var. 8 de düştü bak. Yani ne yaptı? Plüton size ne yaptı ya? Efendi efendi dönüyordu yörüngesinde. Yani yok, bu gezegen değil, bunu çıkartalım. Ha, hadi çıkart. Yazık oldu, vallahi yazık oldu. Hanımlar beyler, Emre Mutlu Show'un bugünlük de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ölmezsen kalırsak yarın sabah 07.00'da Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da Efsane Radyo İstanbul FM'de yapacak daha iyi bir işin yok ise buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim. Son şarkıma bir tane emoji istiyorum. Kapanış yoklamamızı bugün böyle yapacağız. Kimler buradaymış bakalım. Sonuna denk geldik demiş. Oho! Böyle bir şey var mı ya? Var mı böyle bir şey? Yok öyle bir şey ya. Son şarkım bu diye şimdi gelecek. Sana armağan ediyorum. Seni çok sevdiğim için, biliyorsun. Seni sevmiyor olsam yapmam böyle şeyler. Yarın sabah 7'de aynı yerde, aynı saatte, aynı frekansta beni her nereden dinliyorsan oralara selam olsun. Ama kapanışta şarkı çalmaya başladığı anda emoji yağmuru bekliyorum senden. Zahmet olmazsa beni mutlu gönder buradan, rica edersem. Bak 3 saattir burada sohbetimiz, muhabbetimiz koyulaştı iyice, böyle muhallebi gibi oldu. Gününün çok güzel geçmesini diliyorum. Seni çok seviyorum. Güzel bir tane emoji. Salla bakalım, ne kadar kalabalık gidiyormuşuz görelim. Son şarkım sana geliyor. Yani hangi şarkı biliyor musun? İşte bu şarkı. Hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30,

0: Antalya 40 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, 5 yol Şirinevler, Topkapı Çağlayan, aksiyonda Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlıyor. Yan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla seyir hızı düşük devam ederken TEM'de Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
1: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr'de.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.

0: biz.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Yalçın.net.
4: Hafta içi 14-16 arası
3: İstanbul FM'de.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Emre Mutlu Show.
8: Hafta içi 7-10 arası

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
7: en güncel haberler
6: istanbulfm.com.tr.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: bankartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

31-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
3: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
3: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Müzik dünyasından
5: en güncel haberler
4: istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: bugün soracak olursanız Yalçın hafta sonu nasıl geçti diye, yani sportif açıdan muazzam geçti diyebilirim. Cumartesi pazar günü.
1: Wow.
0: Yani sportif açıdan şahaneyiz. Keyfimiz yerinde. Yani daha ne olsun? Süper Lig'in ilk derbisi. Öyle konuşuyoruz aslında. İlk derbisi Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde. Beşiktaş 2-1 galip geldi. Dün akşam İtalya karşısında, İtalya gibi güçlü bir takımın karşısında, filenin sultanları da Avrupa şampiyonu oldu İtalya'yı yenerek. Daha ne olsun ki? Daha ne olabilir yani? Mis gibi bir hafta sonu valla. Yani tabii ki bu konulara meraklı olanlar, aman bana ne, ne yapacağım futbolu, voleybolu diyenler de vardır aramızda. Yok falan yok, vardır yani. İlgilenmeyenler vardır, seyretmeyenler vardır. Filenin sultanları mı? O da ne ya? Var vallahi var. Şimdi vallahi çok güzel, çok keyifli bir hafta sonu oldu sportif açıdan. Onu da söyleyelim. Bir kez daha tabii ki Filenin sultanlarını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Muazzam bir maç oldu. Muazzam. Hani ben bir ara bir gittik artık ikincilik dedik falan ama bırakmadılar maçı. Şahane bir galibiyetle de Avrupa şampiyonu oldu. Bir kez daha Filenin sultanları. Şahane. Şimdi biraz daha konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Filenin sultanları o şampiyonluğu aldı almasına, ama yani tebrik ederiz böyle mi kaldı? Hayır, kalmadı tabii ki. Onun detaylarını vereceğiz size. Herkese iyi haftalar. 7 Eylül pazartesi günündeyiz. 2:12 geçiyor saatler. Ve İstanbul FM'de her zaman olduğu gibi Yalçın.net başlayan program. Saat 16'ya kadar beraberiz. Sevgili dinleyiciler, güzel bir pazartesi günü olsun istiyoruz. Ve her zaman olduğu gibi saat 14.30'da da

0: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
1: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Yalçın.net devam ediyor.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Herkese bir kez daha iyi haftalar. Radyolarını yeni açanlar varsa sizler de hoş geldiniz. İstanbul FM burası sevgili dinleyiciler. Yalçın.net'te devam ediyor. Şimdi yaklaşık 5 dakika sonra da astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bilginiz olsun. Bilmeyenler için söylüyorum, bu haftayla alakalı bize neler söyleyecek, ne gibi tüyolar verecek onu bir dinleyeceğiz. Bilginiz olsun. Bu arada 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Tabii ki Filenin Sultanları'nın başarısıyla alakalı gelen mesajlarınız da var. Çok güzel bir hafta sonundan sonra hoş geldin Yalçın abi diyor. Cumartesi günü Beşiktaş'ımın Fenerbahçe galibiyeti, dün gece de Filenin Sultanları'nın Avrupa şan. Bunları ben söyledim zaten. Hangisini yazmışsın? Süper bir hafta sonu yaşadık diye yazıyor. Dün gece eve gittiğimde diyor ki Sultanlar 2-1 yeniliyor.

oldu. Eşim bu maç biter dedi. Onlar dedim Atatürk'ün kızları, burada bitmez. Maç dönecek dedim ve bildim diye yazdı gönderdi. Şahane. Şahane vallahi. Şimdi hocam sorayım mı? Sorayım mı hocam? Birazdan.

0: Ranoto Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor pazartesi gününde ve tabii ki astrolog Feyza Engin'le de bağlantımızı gerçekleştirme zamanı geldi. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Şimdi hocam sizin yorumlarınıza başlamadan önce şu soruyu mu soruyoruz hocam? Hemen sorayım mı?
2: Sor bakalım.
1: Şimdi diyor soruyoruz. Bir insan hayatında kaç kere aşık olur? Hocam sorduk. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Rakamla da yazabilirsiniz, sayı olarak da yazabilirsiniz. Buradan Feyza Hoca konuşurken de ben cevapları ara ara size aktarırım hocam. Buyurunuz. Bir de neden tamam. sorduk bunu acaba? Onu sonra mı açıklayacaksınız?
2: Önümüzde bir yeni ay var ama bu yeni ayı anlamak için Venüs retrosu yaklaşıyor. Bunu çok iyi anlamak ve bilmek gerekiyor. Bu yeni ay çünkü normal bir yeni ay değil. Bu retroyu anlamadan, bu yüzyıllık döngüyü idrak etmeden anlaşılabilir bir yeni ay olmayacak. O yüzden konumuz Venüs. Venüs'ün 300'ü. Afrodit. Şimdi neden bu soruyu sordum? Bizler doğduğumuz dönemin Venüs'ünün konumuna göre 8 yılda bir aşk deneyimi yaşarız.
1: Öyle mi? 8 yılda bir. Bir döngü gibi hocam bu. Evet.
2: Bu bir döngü gibidir. Buna hani şey hoşlanmak şu bu falan gibi demiyorum. 8 yaşında sadece karşı cinsi anlamaya başladığımız bir şeydir ama daha çok sevgi ve değer üzerinedir. Ben seviliyor muyum? Ben nasıl seviyorum? Seviliyorum o hani annemizden, babamızdan, arkadaşımızdan talep ettiğimiz sevgi dilini gözlemleriz. Hani burayı biraz daha devre dışı bırakabiliriz. Karşı cinse karşı bazen hem cinsimize karşı farklı bir sevgi besleyebiliriz. Bunun ilk farkındalığıdır. 16 yaş dönemi Venüs döngümüzde ne yapar? Hani ergenlik aşkıdır bu. Aslında ilk ilişki zamanıdır. Birçok kişi bu 16-17 yaş döneminde kendi Venüs'ünün dönüşüne göre tabii ki bu. Sadece gökteki Venüs'le ilgili demiyorum. Kendi haritasındaki Venüs tetiklendiğinde burada aşık olma vardır. Sonra geliyoruz 24 yaşa. Hayatımızın belki de en böyle baştan çıkarıcı aşkını yaşadığımız, çeyrek yüzyıllığız dediğimiz döneme etki eden aşktır. Burada genelde çoğumuz büyük hatalar yaparız ya da bunu anlayamayız. Bunu hor kullanabiliriz. Sonra geliriz 32 yaşına, biraz daha aklı selim olmaya, biraz daha değerimizi anlamaya, ben neyim, ne istiyorum, nasıl bir ilişki seçiyorum.

0: çünkü artık konu aşk değil, ilişki olmaya başlıyor. Hani ondan öncesi aşk karnımıza kelebeklere neden olurken, yaş 32'ye geldiğinde artık biraz daha evlenme, ilişki kurma, birlikte ilerleme. Yani iki kişinin aslında birbiri içinde çözülmesi değil de iki tam kişinin, ya da hani iki yarım kişinin birbirini tamamlaması değil de iki tam kişinin, yani bir ilişkinin tam düzgün açılımı olarak bakarsak, iki tam kişinin birbirini seçmesiyle doğru bir ilişki yaşanır. 32 yaşında da biz bunu kendi tabii ki bilincimiz seviyesinde bunu deneyimlemeye başlarız. Sonra 40 yaş, yani Uranüs döngüsü öncesine denk gelen 42 yaş diyoruz ya, Uranüs karşıtlığı. Buna işte bir ön ayak olan, gerçekten ayakları yere sağlam basan 40 yaş aşkı vardır. Hatta 40 yaş gelini, 40 yaş damadı diye de çok geçer böyle halk arasında. Bu dönemin aşkı vardır. Sonra geliriz 48'e, 50 yaş öncesinde bunu yaşarız. Derken hani bu 8 yıllık döngülerle ortalama da hani 64 yaşını da buna dahil edersek böyle 8 aşk deneyimi, astrolojik olarak aşkın matematiği olarak baktığımızda bu doğru aşk, yani hani tetiklendiğimiz dönemler. Yoksa hani insan uçarı kaçarı daha böyle havai bir şekilde de bakabilir, ama hani aşk dediğimiz şeyi 8 kere yaşarız.
1: Allah Allah. Herkes de şimdi diyor bak hocam, yani bir bir bir falan diye yazıyorlar böyle, ama yani cevaplar hep bir, bir tane iki var orada. Şimdi sizin anlattığınıza göre tabii 8 yılda bir bizim aşık olma durumu söz konusu bir insanın herhalde. Döngü bu.
0: Evet. Döngü bu. Bunun her defasında evlilik olmuyor şimdi.
1: Evet, hani evet.
0: Aşkıyla
1: evet.
0: Evlendiğinde bunu ilişkiye, evliliğe, yol arkadaşlığına çevirdiğinde tabii ki ilk aşkıyla da devam edebilir. Tek aşk da yaşayabilir. Tetiklendiği zamanlar.
1: Evet.

0: boşanmaların, hani erken evliliklerin boşanma yaşı olarak söylemek anlamında söylemiyorum.
1: Evet.
0: Hani boşanıyorsa bu zamanda boşanıyorlar genelde. Hmm. O 30 yaşa yalnız bir kafayla giriyorlar. Çünkü olgunlaşmaya başlıyorlar. Benim için yani hani benim bakış açıma göre de en sağlıklı aşk yaşı, hani bu aşkın ilişkiye dönme potansiyelinin en yüksek olduğu yaş bence de 32-40 yaş dönemi, 48 yaş dönemi. Hı-hı. Hani bu dönemin aşkının bir ilişkideki kıskançlık, manipülasyon, işte kontrol etme duygusunun, dürtüsünün yanında iki kişinin özgürce kendi varlığını ortaya koymasını sağlayabiliyor. Hmm. Zaten şimdi Venüs bir döngüyü tamamlıyor. Hı-hı. Şimdi burada çok fazla matematiğine girmeden anlatmak tamam. istiyorum ama nasıl anlatsam diye kafamda toparlamaya çalışıyorum. Venüs 8 yılda bir... Hı-hı. Bir şey tamamlar retrosuyla, yani hani bir Venüs'ün dönüş süreci 8 dünya yılına tekabül ediyor retrosuyla, şunuyla bunuyla diye baktığımızda. Ve bu 8 yılda bir de bir Venüs gülü dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor, ya da işte pentagram dediğimiz, onu köşe olarak alırsak da 5 köşeli yıldız. Şimdi bu 5 köşeli yıldızın her bir köşesinde 13 retro hareket olduğunda bir döngü tamamlanıyor, bir Venüs ailesi paket yapılıyor.
1: Evet.
0: Bu ne zaman başladı diye bakarsak, bundan yaklaşık 104 yıl kadar önce başlayan bir döngü. 104 yıl arası sürüyor bu. Yani bu yüzyılın Venüs döngüsü tamamlanıyor 3 Ekim retrosuyla birlikte.
1: Birlikte. Evet.
0: Hani bizim artık sevgi ve ilişkiler konusundaki yeni gündemimiz kıskançlık, manipülasyon, kısıtlama, işte hafiyelik yapma, baskı kurma, ya da işte hani parayla statü kazanma, ilişkileri statü için kullanma gibi bir yerden çıkıyor. Bu dünya olarak buna baktığımızda Venüs hani parayı temsil ediyor. Şimdi Akrep'teki Venüs tabii ki yeraltı kaynaklarının zenginliğini de, paranın, gücün ve bunun güç unsuru olarak zorbalanarak ortaya konmasını da söylüyor. Şimdi bu döngü tamamlanıyor. Artık daha dürüst ticaret yapma dönemi açılıyor. Çünkü bu döngü nerede başlayacak? Terazi kuşağıyla başlayacak. Venüs terazi ile. İlişkilerde dürüstlük, şeffaflık, birbirini tamamlamak değil, iki kişinin birbirini seçmesi ve bunu sürdürmesiyle alakalı ilişkiler. Çünkü hani bu döneme kadar kıskanıyorsa beni seviyor algısı vardı ya.
1: Evet.
0: Burası eriyor. Şimdi bu yeni ay, Başak yeni ayı Venüs'ün Akrep Burcu'na geçtiği bir yeni ay. Ve bir döngünün kapandığı. Hani yeni başlangıç diyoruz ama burada çok majör bir kapanış var. Demek ki majör bir yeni başlangıç var. Şimdi eskinin yüküyle ilerleyemezsin.
1: Evet.
0: Geçmişin bilinciyle, geçmişin para kazanma algısıyla, geçmişin sevgi iletişimiyle ilerleyemezsin diyor. Kendini baştan yaz. Şimdi bu sınav burada kapanıyorsa, geçip geçmediğimize bakmayacak. O bize düşen görev.
1: O bize, evet, çok doğru söylüyorsunuz.
0: Burada bir tamamlanma enerjisi var. Şimdi burada bizim üzerimize ne düşüyor? Hani Venüs retrosu, eski sevgililer geri geliyor. Sakın da bu dönemde geri gelen ya da geri gittiğiniz kişilerle bir şey olmasını beklemeyin. Çünkü bu dönem tam olarak bir sen eski sen misin, değiştin mi, olgunlaştın mı diye gelecek bu soru. Burada eski sevgiliye dönmek yok. Bunu düşünmeyin. Ay kaderdir işte, kader bizi tekrar bir araya getirdi
1: diye bir şey olmayacak.
0: Demiyoruz. Demiyoruz yani bunu. Dememeliyiz de. Hani burada daha önce neden beni seçmedi değil. Beni seçmesi için ben niye zaman kaybettim deme zamanı. Bir de gerçek olanın peşinden koşma zamanı. Yani biraz daha şüpheci yaklaşacağımız bir dönem. Şimdi bu dönem nasıl biliyor musun? Venüs şöyle çalışıyor, şey, dizinin adını, Bihter'in olduğu dizi, yani tam bir Bihter karakteri.
1: Ha, Bihter neydi ya o, gerçekten bak, hatırlayanlar
0: Aşkı
1: yazsın
0: Memnun.
1: Aşkı Memnun.

0: Bravo. Vallahi hocam.
1: Anlatmak istediğim şeyi anlatmak için yalnız böyle bayağı bir şey yaptım. Şimdi orada hani aşk nasıl bir aşk? Çok zehirli bir aşk değil mi?
0: Evet, evet kesinlikle.
1: Venüs akrep aşkı. Hatta hı-hı, Venüs retro akrep aşkı yaklaşımı. Statü için evlilik yapan ama yasak aşkın peşinde koşan, sonrasında seçilmediği için intihar eden bir yapıyı anlatan.
0: Evet.
1: Bir aşk biçimi. Şimdi bunlar artık soğuna eriyor. Ama burada bize... gelen kişiye bakış açımız nasıl olmalı? Bunu iyiye çevirelim.
0: Hı hı.
1: Şüpheyle yaklaşmalı.
0: Hı hı.
1: Hani Venüs akrebi doğru kullanmamız gerekiyor burada. Hı hı. Hani o kökü çekip hani o dibine bakmak gerekiyor. Zaten bu haftanın enerjilerinde de böyle bir inişler çıkışlar var. Ama Venüs akrep dönemleri para ve ilişkiler konusunda bizim için sınav zamandır. Hmm. Venüs akrep burcunda rahat değildir. Burada zarardadır. Çünkü sevgi koşulsuz sevgi şeklinde, ilişkiyi yürütme şeklinde akmaz. Hı-hı. Bana aitsin, hı-hı, ya da kara toprağınsın.
0: Eyvah.
1: Hani sana ait olurum ya da kara toprağınsın.
0: Kara toprağı, tam
1: çalışır.
0: Türk filmi. Hocam bu arada son bir aynen dakikamız. Öyle. Nasıl bağlarız?
1: Evet. Nasıl bağlayalım? Şimdi yarın çok güzel bir gün. Ne işiniz gücünüz varsa yarına bunu ayarlayın. Koruyuculuğu çok yüksek. Hı-hı. Onun haricinde benim paylaştığım günlük yorumlara bakın. Bu yeni aya da yeni başlangıç yapmak isteyenler.
0: Hı.
1: Kafalarında şunu kursunlar. Eski benle artık yeni yol gidilmez. İlişkiye, paraya, değere, kazanca, şuna buna yani hayatımızda tatmin olduğumuz, keyif aldığımız, güzellik dediğimiz tüm algıların artık değiştiği bir dönem. Bu hani bir anda olmuyor. Ne dedik? 104 yıl alıyor bu dedik.
0: Hı hı.
1: Hani bunun tamamlanma süreci de demek ki önümüzdeki yüzyılın sonunda olacak.
0: Sonunda olacak.
1: Ama buna ne kadar çabuk adapte olursak biz de neticede bu yolu daha rahat ilerleriz.
0: Peki. Yani
1: ne yaparsak ilişkide ilerleriz. Ne yaparsak kendimizi değerli hissederiz dersek burada kendi kafa yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bizden dönüşüm istiyor. Hmm. Hani astrolojiye bizim bakışımız ne? Yüce Yaratıcı'nın külli iradesinin yansımasını, hı-hı, işaretlerle okuduğumuz bir alan.
0: Hı-hı.
1: Hani tam nokta atışı yapabiliyor muyuz? Kişiyi tanımadan bu nokta atışını yapmak mümkün değil.
0: Evet.
1: Çünkü seçimleri de çok önemli. Ama orada o iradenin nasıl zuhur ettiğini anlayabiliyoruz. Bunun potansiyeline bakabiliyoruz. Şimdi burada demek ki külli irade bize ne diyor? Bunlar dönüşecek diyor. Ticarette diyor daha ahlaklı, daha saydam bir yapıya geçmek gerekiyorsa, parada daha adil bir düzen, hani hep bir borç, kredi bunlarla dönen bir para algısı vardı son yüzyılda, biliyorsun. Hı-hı. Hep kaos ve kriz ekonomisiydi.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar daha şeffaf bir yapıya geçmek, daha adil bir düzene gelmek durumunda.
0: Hı-hı.
1: O yüzden bizim de burada ön ayak olup burayı hareketlendirmemiz gerekiyor.
0: Peki hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Haftaya pazartesi yine görüşeceğiz bir aksilik olmazsa.
1: Görüşürüz.
0: Tamamdır.
1: Haftaya da Venüs'ün 300'ünden bahsederiz.
0: Oh, peki. Çok teşekkürler.
1: Bakalım kimin Venüs'ü nasıl?
0: Aynen. İyi haftalar diliyorum o zaman size hocam.
1: Size de iyi
0: görüşmek
1: haftalar.
0: Görüşmek üzere.
1: İyi
0: sağ
1: yayınlar.
0: Olun.
1: Hoşçakalın. İstanbul

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Yeni Max Sticker kartla

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: bir durum. Yani kendinize mukayyet olun sevgili dinleyiciler. Benden söylemesi ama yarın güzel bir gün olacak dedi Feyza Hoca. Bugünün işlerini yarına bırakma derler ama yani herhalde biz bu gidişle yarına bırakacağız bütün işleri güçleri. Güzel, peki. Şimdi İstanbul FM'de Yalçın.net'in ilk saatini yavaş yavaş bitiriyoruz. Bu arada can dostum, güzel insan, sevgili Çağlar, Şile'den dinliyoruz diye mesaj attı. Vallahi Türkiye'nin her yerinden çatır çatır dinlersiniz İstanbul FM'i. 0544-886-1886 bu arada WhatsApp numaramızdır, bilginiz olsun. Şimdi pazartesi günleri beraberliğimizin ikinci saatinde de WhatsApp istek hattını devreye sokuyoruz. Biliyorsunuz pazartesi gününü biraz daha keyifli hale getiriyoruz. Şimdi mesela bazı anne babalar bugün biraz daha heyecanlı olabilirler. Çünkü böyle ilkokula yeni başlayan tabii ki çocuklar var. Uyum haftası. Allah zihin açıklığı versin ama önümüzdeki pazartesi günü Allah Allah diyeceğiz herhalde. Ne olacak bilmiyorum. Toplu taşımalara da dikkat edeceğiz. Şimdi ikinci saatte WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Pazartesi gününü biraz daha keyifli hale getireceğiz. Evet, Dafile'nin sultanlarından bahsedeceğiz. Bahsedeceğimiz daha çok konu var. O yüzden kulağınız bizde olsun.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

Açın abi, İstanbul'dan Özgür diyor. Beşiktaş'ımı kutluyorum. Fenerbahçe'nin taraftarlarına da misafirperverliklerinden dolayı tebrik ederim. Çok güzel maç oldu. Hayırlı yayınlar abi diye de yazdı, gönderdi. Tabii ki yani sonuçta hani deplasmanda oynanan bir maç tabii ki ve ev sahibi takımın taraftarlarının da güzel karşılaması, misafirperverlikleri, değil mi? Bunu da konuşmak gerekiyor. Peki şimdi bu arada Filenin Sultanları'na dönecek olursak sevgili dinleyiciler, yani Filenin Sultanları'nı hani sadece yaşasın Avrupa şampiyonu oldu tebrik ederiz şeklinde kalmadı tabii ki. Yani bunun bir ödülü var, bunun bir karşılığı var elbette. Şimdi hani oraları çok takip etmeyen, bilmeyenler için söyleyelim. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu olduğu için şunu söyleyelim. Avrupa Voleybol Konfederasyonu'ndan yani SEV'den 500 bin euro para ödülü kazandı. Ya daha bitmedi ama. Bitmedi. Ha bu arada tabii ki İtalya 250 bin euro. Sırbistan da üçüncü olduğu için 150 bin euro kazandı. Bir de böyle müsabakalarla, organizasyonlarla alakalı bir devlet yönetmeliği var. Bu devreye giriyor sevgili dinleyiciler. Ve bu yönetmelikte de voleybol takımında oyuncu başına 150 Cumhuriyet altını ödülü var. Aynen. Bakın. Süper. Şimdi tabii ki piyasa koşullarında hani 44 bin küsür lira seviyesinde işlem gördüğü için Cumhuriyet altını mesela işte çarpıyorlar 150 çarpı işte 44 bin falan ve o voleybol takımında yani Filenin Sultanları'nda her bir oyuncunun hesabına 6 milyon 715 bin lira para yatacak. Ya tabii kolay mı sevgili dinleyiciler, bakın. Sonrasında şimdi tabii ki bu kadrodaki 14 sporcuya tahsis ediliyor. Bunun yanı sıra şu yönetmelikte çok enteresan bir şey var ama hani takımı Avrupa'nın zirvesine çıkaran baş antrenör. Yani Santanelli değil mi baş antrenörümüz? Evet, ona 30 Cumhuriyet altını karşılığı 1 milyon 343 bin lira ödül verilecekler. Verilecek. Yani tabii ki bunun daha çok işte federasyondan oradan buradan bonusları var. Helal olsun. Helal olsun, helal olsun. Çok daha fazlalarını hak ettiler aslında. Bunu da sizlerle bir paylaşayım dedim. Yeni saate hepiniz hoş geldiniz. Yalçın.net devam ediyor.

WhatsApp istek hattını devreye sokalım ve sizin keyfinizi biraz daha keyiflendirelim. Yani sizi biraz daha keyifli hale getirelim. Şimdi hemen bilmeyenler için söyleyeceğim. WhatsApp istek hattında istediğiniz şarkıyı duymak, dinlemek istediğiniz şarkıyı bana nasıl çaldırıyorsunuz? Hemen söyleyeceğim. WhatsApp'tan mesajını bana ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı çalabiliyorum. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Sesli ya da yazılı mesajda gönderebilirsiniz. Yani mesajınızı sesli olarak da gönderme şansına sahipsiniz. Bilginiz olsun ama hızlı olmanız gerekiyor. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Mesajını bana ilk ulaştıran isim olduğunuz takdirde kazanan isim siz oluyorsunuz. Ve sizin istediğiniz şarkıyı İstanbul FM'de çalıyorum. Ve şarkı süresi kadar da ne yapıyoruz? Sizi keyiflendiriyoruz. 0544 886 1886 WhatsApp istek hattı devreye girdi. Hepinize kolay gelsin.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: WhatsApp istek hattını biraz önce devreye soktuk. Tabii ki mesajını ilk ulaştıran isim şanslı isim oluyor, kazanan isim oluyor ve onun istediği şarkıyı da çalıyoruz İstanbul FM'de sevgili dinleyiciler. Yani duymak istediğiniz bir şarkı radyoda çalacak. Ondan sonra sizin isminiz anons edilecek. Büyük keyif bence. Şimdi herkese çok teşekkürler. Tabii ki mesajını ilk ulaştıran bir isim var. Susurluk diyor. O zaman Balıkesir Susurlu'ya gidiyoruz. Susurluk'tan Şükran Yazgılı mesajını bana ilk ulaştıran isim oldu. Şükran 10 puan 1527 puanla bugünün şampiyonu sensin. Funda Arar Sarı Yazlar. Güzel şarkı. Güzel şarkı seçmişsin. Ve o zaman ne yapıyorsun? Radyonun sesini biraz daha açıyorsun. Şarkın geliyor.
1: Duymak istediğin şarkı. Tam da şimdi.

Herkese teşekkürler. Tabii yine her zaman olduğu gibi nedir? Hani mesaj gönderip de şarkısını çalamadığım dinleyicilerimiz var. Onlara da bir alkış ve teşekkürler. Hacer adı güzel İngiltere'den arkadaşlarımız ve bunun dışında diğer bütün dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Yalçın, iyi yayınlar.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
3: Yalçın.net devam ediyor.

yavaş beraberliğimizin sonuna doğru yaklaşırken tabii ki şunu da bir hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Zaman zaman aslında hatırlatıyoruz ama yine hatırlatmakta yarar var. Şimdi İstanbul FM'i sosyal medyadan takip etmeyenler varsa mutlaka takip edin. Özellikle Instagram'da aktif durumdayız orada sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun. Bunun yanı sıra İstanbul FM'in bir mobil uygulaması var. Cep telefonlarınıza indiriyorsunuz. Oradan da bizi her yerden rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Ulaşabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra tabii ki şimdi İstanbul FM dahilinde 6 tane radyomuz var. İstanbul FM'in dışında 5 tane de dijital radyomuz var. Şimdi epeydir bunlardan bahsetmiyorduk ama şimdi onlar da tabii ki her zaman güncelleniyor. Oradaki şarkılar yenileniyor. Yeniler ekleniyor. Şimdi İstanbul FM Slow, Nostalji, Akustik, Fantezi ve Alaturka. 5 dijital radyomuz var. Slow dinlemek isteyen İstanbul FM Slow. Nostaljiyi seviyorsanız 7/24 şahane şarkılar var. Akustik çok da güzel. Fanteziyi seviyorsanız ki bence Türkiye'nin yani nüfusumuzun bence %80-90'ı seviyor. Bir de en son olarak oraya Alaturka'yı da ekledik. Dijital radyomuz. Yani en sevdiğiniz böyle seçme Türk sanat müziği eserleri. Bakın yani genelde şarkı denmiyor ona. Eserler deniyor. Oradan da dinleyebiliyorsunuz. Yani İstanbul FM'in mobil uygulamasını indirip cep telefonunuza yüklerseniz işte İstanbul FM'de dahil 6 tane radyoyu vay vay vay vay dinlersiniz.

Şimdi yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı. Sevgili dinleyiciler, tabii ki hepinize, herkese çok teşekkürler. Bir kocaman alkış göndereyim size. Yani bugün de bizimle beraber olduğunuz için, bize zaman ayırdığınız için, bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Yarın bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden, yani keyifli konulardan bahsedersek şahane olur. Yani elimizden geldiğince zaten daha keyifli konulara yönlendirmeye çalışıyorum. Ben özellikle kendimi, onu söylemem lazım. Şimdi birazdan da Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlayacak. Bilmeyenler için söyleyeyim, tam bir saat boyunca harikulade nostaljik şarkıları İstanbul FM frekanslarında dinleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve tabii ki de biraz önce söylediğim gibi istanbulfm.com.tr bizim web sayfamız. Hem oradan hem de İstanbul FM'in mobil uygulaması üzerinden de bizi rahatlıkla dinleme şansına da sahip oluyorsunuz dedikten sonra, tabii ki her zaman yaptığımız gibi günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, anlamak masraflı iştir. Emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamaksa çok kolaydır. Biraz kötü niyet, biraz da cahillik yeter. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. Oh,

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
1: seninle. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.

0: Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız uçar filodan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci köprü her iki istikamette de yoğun, ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere Merter Haliç, aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun, Altınşehir Firuzköy Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise 2. köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir çift yönlü oldukça yoğun, Kavacık Ataşehir'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hips Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bank

0: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Renkli ve kullanışlı Civil okul çantaları yeni döneme hazır. Sırt ve beslenme çantalarında çocukların tarzına uygun seçenekler. 399 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü. Hastal Seyrantepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir Ümraniye'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler

0: Fatih. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Cibil'de okula dönüş başladı. Kız çocuk eşofmanı.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB...

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü oldukça yoğun. İkinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirlikuyu, aksiyonda Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir, aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe ise çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Üsküdar'sa çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

0: dinleyebileceğin en güzel şarkıları
1: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Burası
1: İstanbul FM.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Böyle şeyler her zaman. Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Müziğin sesini sakın kısma.
1: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.